0: İyi günler kanki, kalbim.
1: Yeah.
0: Ninety-five degrees clear last night.
1: Franklin.